Disco Lines ve Tinerşe, No Broke Boys'a 7.05 oldu zaten. Günaydınlar, sabah modundan merhabalar, hoş geldiniz. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7'den 10'a birlikte müzik dünyasının fenomenleriyle yepyeni güne eşlik ediyoruz. Serk ve Pitbull'la devam.

0: günaydı manşetlere. Güzel bir sosyal sorumluluk projesiyle konu oldu. Amerika'da bir üniversite için, üniversitenin öğrencileri için daha doğrusu bir bağış fonunu başlatmış. Bekici hep aynı buradaydı. Mutlu sabahlar. Radyo Fenomen'de sabah modundasın, ben Serdar. Birazdan Rihanna'yı Where Have You Been'i dinleyeceğiz. Öncesinde ise bu defa Olivia Dean So Easy ile seninle. Unutma.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Seviyorsa sevimi çok. Sıtasız ve gemisi.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında yedik poşetli bütün pilincin kilosu 79 lira 95 kuruş.

0: erken rezervasyon. Vizesiz yurt dışı turları %25 ön ödeme ile rezervasyon fırsatıyla Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Türkiye'nin tatil sebebi Tatil Sepeti.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

Unutulmaz bir aşk filminde geçen bir cümle gibi değil mi? Hayatım boyunca nerelerdeydin dedi Rihanna ve Have You Been. Sabah modundasın, günaydınlar. Shakira ve Burna Boy ile devam ediyoruz. Die Die.

0: geçenlerde söylemiştim, yaz bir anda geldi, havalar bir anda ısındı diye, ama takvime baktığımızda yavaş yavaş Haziran ayının da sonuna doğru ilerlediğimizi görüyoruz. 25 Haziran Perşembe sabahında merhabalar herkese. Kenya Grace Strangers'ı buradaydı. Burası Radyo Feribel Mutlu Sabahlar. Serdar ben sabah moduna. Birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Zerp ve The Chainsmokers Addicted da radyonda olacak. Öncesinde ise DJ Koca Michiko burada. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit

0: göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu, Basın Ekspres bağlantı yolu, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Beylikdüzü Avcılar, Sultan Gazi Kağıthane etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de

Müzik, televizyon, film ve spor alanındaki olağanüstü başarıları takdir eden BET ödülleri 28 Haziran'da Los Angeles'ta sahiplerini bulacak ve ödüllerde müzik dünyasının popüler bir ismi sahnede. Detayını birazdan paylaşacağım. Sabah moduna Bad Bunny ile devam.

0: 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Nescafe Express modu.

0: kahveleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası A grubunda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0, Meksika Çekya'yı 3-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bosna Hersek Katar'ı 3-1 mağlup etti. C grubunda Fas Haiti'yi 4-2, Brezilya İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. Yarın sabah saat 5'te milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarına katılan her spor sporcuya 10 bin dolar olimpik sporcu bursu vereceğini duyurdu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatimiz 8. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Yeni saate M4S'le başlıyoruz. Fallen Angel.

Önümüzdeki günlerde Los Angeles'ta yapılması planlanan BET Ödülleri gecesinde ana sahne performansçılarından biri olacak Doechii Anxiety ile buradaydı. Günaydınlar, sabah modunda Alex Warren Ordinary ile.

0: müziğin Güney Afrika'daki en popüler yapımcılarından bir tanesi Shimza'ya Arko ve Kasango eşlik etti bu parçada Fire Fire. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Birazdan Taylor Swift burada The Fate of Ophelia ile dinleyeceğiz. Öncesinde ise Tame Impala ve Jenny Dracula ile seni bekliyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçer!
3: Türkiye QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da, toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

buradaydı. Titanic batalı 100 yıldan fazla oldu ama hala manşetleri süslemeye devam ediyor. Titanic'in enkazının kurtarma haklarına sahip olan bir şirket var ve uzun yıllar sonra enkaza yeni bir sefer düzenleyeceğini açıklamış ama bu defa amaçları şu: enkazdan çıkarılan, aralarında işte kişisel eşyalar, eski paralar ve dekorların da bulunduğu yüzden fazla tarihi eseri açık artırmayla satmayı planlıyorlarmış. Yani buradan bir gelir elde etmeye çalışıyorlar. Tabii buna epeyce karşı olanlar da var. Yani diyorlar ki bu Titanic yani insanlığın ortak mirası ve işte bu trajik objelerin sadece müzelerde sergilenmesi gerekiyor yorumları var. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek?

0: Elektronik müzik grubu The Bossa çok soğuk bir kış gününde kaydetmiş bu şarkıyı ama tabii ilginç bir şekilde şarkı yaz esintileri de barındırıyor. Herhalde hayallerinde bir yaz havası vardı değil mi o anda? The Bossa Magnetic buradaydı. Mutlu sabahlar, keyifli günler, sabah modundasın. Ben Serdar, birazdan Dua Lipa, Levitate'ine radyonda olacak. Öncesinde ise The Silent Father ve IVH'i I'm Learning'i dinleyeceğiz, unutma.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuyor.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprü de yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Beşyol Şirinevler, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca yoğun devam eder. Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de

Baby Levitating'le buradaydı. Ibrexa'dan göz kamaştıran bir başladı. Dirty Blunt müzik listelerinin zirvesinde. Detaylar birazdan. Sabah modunda şimdi ise French Montana.

0: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki
1: AGESA. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne?
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: erken rezervasyon. Vizesiz yurt dışı turları %25 ön ödeme ile rezervasyon fırsatıyla Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Türkiye'nin tatil sebebi
1: Tatil Sepeti. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası A grubunda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0, Meksika Çekya'yı 3-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bosna Hersek Katar'ı 3-1 mağlup etti. C grubunda Fas Haiti'yi 4-2, Brezilya İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. Yarın sabah saat 5'te milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarına katılan her spor $10,000 olimpik sporcu bursu vereceğini duyurdu.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli sabahlar, saatler 9 oldu. Radyo Feneri'nde sabah modu The Second Voice'la devam ediyor. Let Me Be.

uzun süredir birlikte çalıştığı büyük plak şirketinden ayrılıp yoluna bağımsız olarak devam ediyordu ve birçoklarına göre kariyeri açısından önemli bir başarı. Dirty Blonde albümü dance albümler listesinde zirveye ulaştı. Bibi Rexha, Fate Station'da New Religion sonrasında sabah modunda Sean Paul, David Guetta, Becky G, Mad Love.

0: Yazılımcılar son dönemde bireysel projelerine ve kendi şirketine odaklanmasına rağmen Blackpink'in dağılmadığını ve kesinlikle grup olarak yola devam ettiklerini belirtti Lisa Anima ile Bad Angel. İyi sabahlar, ben Serdar. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Shakira Loca'yla radyonda. Öncesinde ise Olivia Dean, So Easy burada olacak, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorum faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM.

0: da afiyet de ye.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Serdar

Şakira Loka'yla buradaydı. Şimdi şöyle bir restoran hayal edin. İçeri girdiniz, yediniz, içtiniz ve çıkışta hesap ödeme zamanı geldiğinde size şunu söylüyorlar. Ne kadar ödemek istiyorsanız o kadar ödeyin. Şimdi vicdanınızın sesini dinleyip olabildiğince optimum bir rakam mı bulmaya çalışırdınız, yoksa ne kadar az ödersem kârdır diye mi bakardınız? Amerika'da Minneapolis'te bir restoran bunu denemiş. Tabii aslında arka planda restoran sahiplerinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekme amacı varmış, ama işte ilk hafta içerisinde, yani bu sistem başladıktan sonra ilk hafta içerisinde bu restoran önceki 15 yılda elde ettiği toplam kârdan daha fazla bağış almış. Yani insanlar restorana destek amacıyla bağış da yapmaya başlamışlar. Bizde olsa acaba sistem nasıl işlerdi, gerçekten merak ettim. Sabah

0: Daha erken 2000'lerin sound'unu hatırlatıyor. The Middle Zed, Mermoz Grey 2018'den keyifli bir hit buradaydı. Radyo Feriment'te sabah modundasın, ben Serdar. Günaydınlar, Eşirin'i Aziz Han'la birazdan dinliyoruz. Onun öncesinde ise Lady Gaga Doji buluşması Runway ile seninle birazdan, kaçırma.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu...

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Jöle ile Kıbrıs

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans,
1: günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de

bilmiyorum, belki gözden kaçmıştır. Şarkının Farsça yorumu da oldukça eğlenceli. Dinlemeyenler bir kulak versin derim. Aziza ve Şirin'le buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunun bugünlük de yavaş yavaş sonuna geldik sayılır. Yarın sabah 7'de yeniden yepyeni bir günü karşılarken mikrofon başındayım ve sizleri de beklerim sabah moduna. Şimdi Topic Face 7S Your Love.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Nescafe Express modunu aç.

0: bitti. Peki yerine ne koyacağız? Ve daha sonra magazin turuyla bu saatimizi tamamlayacağız. Ve hazırsan Doğanay'ın dünyasını tam olarak şimdi başlatıyorum.
1: Favori çalma listeni
2: şekillendiren

0: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito

0: Adeta enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası A grubunda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0, Meksika Çekya'yı 3-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bosna Hersek Katar'ı 3-1 mağlup etti. C grubunda Fas Haiti'yi 4-2, Brezilya İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. Yarın sabah saat 5'te milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarına katılan her spor sporcuya 10 bin dolar olimpik sporcu bursu vereceğini duyurdu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Favori şarkılarınla dolu yeni bir saat.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun

0: Servis.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapabilirsin.

0: Akses 25 yaşında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde de yoğun ilerliyor. Avrupa yakası E5'te 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan aralıklarla etkili. Tem'de Hadımköy Beylikdüzü basın ekspres bağlantı yolları geçişinde yoğunluk devam ederken Bahçeşehir Mahmutbey Sultan Gazi Hastal yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
5: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.

Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve

0: albümde de yer alacak single'ı. Epa Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın burada olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kate Bush, Olivia Dean, Ray, Shaggy ve Aiken ortaklığı ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı K-pop Demon Hunters Cast'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: afiyetle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zalif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Radyo fenomeni.

sorarsan şarkının orijinal çıkış tarihi 1985 ama televizyon serisi Stranger Things'te yer almasıyla birlikte yıllar yıllar sonra hani deyim yerindeyse tekrar ikinci baharını yaşadı. Hatta şöyle söyleyeyim, 37 yıl sonra şarkı yayınlandı.

0: diyor. Futbol severler heyecanlı ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese sevgiler, selamlar. Ben Yalçın Alaca, sevgili Onur ve Eray'la beraberiz bugün. Ve Dünya Kupası özeli konuşacağız, yorumlayacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş
3: merhabalar.
2: Şimdi nereden başlayalım sevgili Onur?
3: Valla yani bu su molalarından başlayabiliriz. Evet. Su molaları bayağı bir olay çıkardı yani. İlk önce futbolcu sağlığı, havalar çok sıcak falan diye su molası veriyoruz diye bir açıklama vardı ama
2: evet.
3: Şimdi bakıldığı zaman baya baya reklam arası olmuş yani.
2: Çok reklam arası oldu.
3: Aynen, bu baya bir sıkıntı.
2: Saniyelik reklamlar hem de, yani baktığınız zaman da 2 dakika mı sürüyor?
4: Evet.
3: 2 dakika su molası. Aynen.
2: Yani şimdi bu su molası aslında geçen bir maçta bakmıştım 19 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Yani çok da ihtiyaç olur mu 19 derecede sizce?
3: Yok canım.
2: Olmaz değil mi?
4: Hayır
2: tabii. Ama bu kural
3: 19 derece
2: için...
3: soğuk ya.
4: Gayet iyi bir hava.
2: Ama bu tabii ki bir kural olduğu için onu maalesef yapmak zorundalar. Eray, sana dönüyorum. Elimde istatistikler var Yalçın dedin. Neler bunlar, söyler misin bize?
4: Evet. Dün Haiti pasta 2 tane gol attı ve sadece turnuvada gol atamayan Panama ve Türkiye kaldı.
2: Bir harika. Haiti ile Türkiye'ydi. Şimdi Panama'yı da eklediler ama Haiti kurtardı kendisini.
4: Evet, o kurtardı kendisini.
3: Haiti elenmemiş miydi bu arada?
4: Haiti elendi.
2: Elendi aslında.
3: Bizden
2: ama
3: önce
2: gol attı.
3: Elenendi, değil mi?
4: Evet,
2: gol attı. Şimdi tabii ki Amirli futbol takımı da dün Los Angeles'a hareket etti. Oradalar. Maçı orada oynayacağız.
3: Maça gidecekler mi? Emin misiniz yani? Los Angeles'a gittikten sonra belki bir surf murf yaparlar, evet. Şey yaparlar.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile maçımız yarın sabah 5'te sevgili arkadaşlar.
3: Evet ya.
2: Yani en azından tabii ki galibiyet istiyoruz ama bir gol umudumuz da olsun istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz yarınki maçla alakalı?
3: Yani çok tatlı bir gün olmayacak. Yani çok hevesini alamadık Dünya Kupası'nın. Yani buruk bir veda ediyoruz. Hı hı. İnşallah güzel bir maç olur en azından. Bir galibiyet alırız çünkü grubun favorisiydi Amerika.
2: Evet.
3: Biz programları ilk başladığımızda da söylemiştim yani Amerika çok güçlü bir takım yani. Diğerlerini bilmiyorum ama Amerika şu an en güçlü takımla şu an oynuyoruz. Belki onlar da tabii yedekle de çıkabilirler. Hani artık garantiledikleri
2: belli
3: için.
2: Belli olmaz, evet.
3: Öyle
2: çok
3: bir şey de olabilir. O zaman belki bir gol atma şansımız olur.
4: Belki bir teselli galibiyeti iyi gelir.
2: İyi gelir. Peki zaten maç öncesi de bir basın toplantısı yaptılar. Montella da açıklamalarda bulundu. Soru geldi ona. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz diye. Asla istifa etmeyi düşünmüyorum.
3: Ben Türk'üm mü dedi.
2: Devam edeceğim dedi.
3: ben sizden daha fazla Türk'üm mü dedi.
2: Yani şimdi tabii ki öyle ifadeleri de var. Tabii ki kendi istatistikleri de var. Yani iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle gidilmediği, Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadığı şeklinde kendi istatistikleri de var. Yani daha önceki teknik direktörlerden kendisini daha başarılı gösteriyor.
3: Abi,
2: şu anda.
3: Abi bana sonuçla gelin. Sonuç ne?
2: Evet.
3: İstatistik bazen, o bu falan filan. Sonuç ne abi?
2: Bazen derler ya yani böyle halk dilinde Hatice'ye değil neticeye bakacaksın
3: aynen.
2: Derler.
3: 10 günde elendin.
2: Önemli aynen olan da neticeydi 60, zaten.
4: 62 şut attık diyoruz ama.
3: Ya nerelerden? Ya nerelerden vurdun ya? Merih Demiral defanstan gelip vuruyor. Yani ne bileyim şey Arda vuruyor. Orta sahalardan vuruyor falan. O yüzden onlara sayılmaz. Kaleyi tutmuş kaç tane şutumuz var? 5.
4: Kesinlikle.
2: Evet.
3: Neyse gerilmeyelim sabah sabah.
2: Gerilmeyelim. O zaman son olarak bir hatırlatma. Bugün saat 23'te 2 tane maç var. Churachov fil dişi sahibi.
3: Kim?
2: Churachov değil mi bu?
3: Ne diyorsun? Öyle bir şey herhalde. Ben bilmiyorum da.
2: Peki Ekvador ve Almanya karşı karşıya gelecek bu iki maçta saat 23'te.
3: Süper.
2: O zaman çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
3: Görüşürüz.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.

0: gelmesi bekliyor. Lorin, Inna, Majestic ve Boniem ortaklığı ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcıysa DJ Goya ve Michiko ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bilimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
3: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası A grubunda Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0, Meksika, Çekya'yı 3-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup etti. C grubunda Fas, Haiti'yi 4-2, Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. Yarın sabah saat 5'te milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarına katılan her spor sporcuya 10 bin dolar olimpik sporcu bursu vereceğini duyurdu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

Kaçtığımız Perşembe gününde günün ikinci yarısında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Evayon ve Sofienza ortaklığı Vozuka sonrasında bu kez Romanya'dan Sikotoy ve Minelli bir arada ve işte Radyo Fenemen.

Smash imzayla tempo yükselttik. Fire Fire Radyo Fenemen'deydi ve hazır yüksek tempodayken, hazır hafta sonuna doğru ilerliyorken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kable'i bir kez daha stüdyoda oluyorum ve Fenomen Club'in hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Yarın için sürprizlerim olacak. Cuma saat 24 radyonun başında olmayı unutma. Benden söylemesi aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. David Guetta ve Bebe Rexha ortaklığı. Tame Impala ve Jenny ikilisi. 47 hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise French Montana ve Max B ile yapacağız.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bakın sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan

0: pronto tur.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

Avusturya dans klasiklerini bir kez daha yepyeni prodüksiyonlarla günümüze getiriyor David Guetta ve işte onlardan biri Bebe Rexha'nın da vokal desteğiyle I'm Good radyo fenomenindeydi. Keyifli günler maksimum hit müziği bu kez Tame Impala ve Jenny ikilisiyle devam ediyoruz. Radyo fenomen.

0: Ben de bu versiyon oldu. Pekala, Perşembe gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani yok yok diyebilirim. The Weeknd, Vanity ortaklığı, David Guetta ve Megan Thee Stallion ikilisi, Alok, Valida, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Silent Partner'da yapacağız.
1: Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: Bankası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

dünyasında futbollu içi arka arkaya Dünya Kupası resmi single'larını dinliyoruz. Ve işte onlardan biri Andrea Bocelli, David Guetta ve Megan Thee Stallion ortaklığı DNA Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit News'e bu kez Alok Valida kilisiyle devam ediyoruz. Tempoyu düşürmüyoruz. Radyo Fenomen'de Perşembe gününde

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Nescafe Express modunu

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylı

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, Perşembe saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit News'e The Second Voice'la devam ediyoruz.

Perşembe gününde günün ikinci arasında tempo yükselttiğimiz dakikalar Don Diablo ve Cobra ortaklığı Remember Me sonrasında Maximum Hit News'ı bu kez Electro Swing tarzının şüphesiz en önemli isimlerinden Paro Stellar önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

0: Özellikle sahne şovlarındaki görselleri sosyal medyada sık sık karşımıza çıkıyordur eminim ki. İşte dans dünyasından Anima ve Liz ortaklığı Bad Angel Radyo Fenomen'deydi. Ve çok daha fazlası için kulağı radyonda olsun. Hani yok yok diyebilirim. Dua Lipa, Olivia Dean, Don't Oliver ve Doja Cat ikilisi Malik ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Kato ve John'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 2026 yazını evlenerek karşılayan isimlerden biri. Şu günlerde magazin basınında fazlasıyla gündeminde olan Dua Lipa ve Houdini radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Futbol severler için heyecanlı günler biliyorsun. Ve işte şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese sevgiler, selamlar. Ben Yalçın Alaca, sevgili Onur ve Eray'la beraberiz bugün. Ve Dünya Kupası özeli konuşacağız, yorumlayacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş
3: merhabalar.
2: Şimdi nereden başlayalım sevgili Onur?
3: Valla yani bu su molalarından başlayabiliriz. Evet. Su molaları baya bir olay çıkardı yani. İlk önce futbolcu sağlığı, havalar çok sıcak falan diye su molası veriyoruz diye bir açıklama vardı ama
2: evet.
3: Şimdi bakıldığı zaman baya baya reklam arası olmuş yani.
2: Çok reklam arası oldu.
3: Aynen, bu baya bir sıkıntı.
2: Saniyelik reklamlar hem de, yani baktığınız zaman da 2 dakika mı sürüyor?
4: Evet.
3: 2 dakika su molası. Aynen.
2: Yani şimdi bu su molası aslında geçen bir maçta bakmıştım, 19 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Yani çok da ihtiyaç olur mu 19 derece sizce?
3: Yok canım.
2: Olmaz değil mi?
4: Hayır.
2: Ama bu kural
3: 19 derece
2: için...
3: soğuk ya.
4: Gayet iyi bir hava.
2: Ama bu tabii ki bir kural olduğu için onu maalesef yapmak zorundalar. Eray, sana dönüyorum. Elimde istatistikler var Yalçın dedin. Neler bunlar, söyler misin bize?
4: Evet. Dün Haiti pasta 2 tane gol attı ve sadece turnuvada gol atamayan Panama ve Türkiye kaldı.
2: Bir Haiti ile Türkiye'ydi. Şimdi Panama'yı da eklediler ama Haiti kurtardı kendisini.
4: Evet, o kurtardı kendisini.
3: Haiti elenmemiş miydi bu arada?
4: Haiti elendi.
2: Elendi aslında.
3: Bizden
2: ama
3: önce
2: gol attı.
3: Elenendi, değil mi?
4: Evet.
2: Gol attı. Şimdi tabii ki Amirli futbol takımı da dün Los Angeles'a hareket etti. Oradalar. Maçı orada oynayacağız.
3: Maça gidecekler mi? Emin misiniz yani? Los Angeles'a gittikten sonra belki surf yaparlar, evet. Şey yaparlar.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile maçımız yarın sabah 5'te sevgili arkadaşlar.
3: Evet ya.
2: Yani en azından tabii ki galibiyet istiyoruz ama bir gol umudumuz da olsun istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz yarınki maçla alakalı?
3: Yani çok tatlı bir gün olmayacak. Yani çok hevesini alamadık Dünya Kupası'nın. Yani buruk bir veda ediyoruz. Hı hı. İnşallah güzel bir maç olur en azından. Bir galibiyet alırız çünkü grubun favorisiydi Amerika.
2: Evet.
3: Biz programdan ilk başladığımızda da söylemiştim yani Amerika çok güçlü bir takım yani. Diğerlerini bilmiyorum ama Amerika şu an en güçlü takımla şu an oynuyoruz. Belki onlar da tabii yedekle de çıkabilirler. Hani artık garantiledikleri
2: belli
3: için.
2: Belli olmaz, evet.
3: Öyle
2: çok
3: bir şey
2: doğru
3: de olabilir. O zaman belki bir gol atma şansımız olur.
4: Belki bir teselli galibiyeti iyi gelir.
2: İyi gelir. Peki zaten maç öncesi de bir basın toplantısı yaptılar. Montella da açıklamalarda bulundu. Soru geldi ona. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz diye. Asla istifa etmeyi düşünmüyorum.
3: Ben Türk'üm mü dedi.
2: Devam edeceğim dedi.
3: ben sizden daha fazla Türk'üm mü dedi.
2: Yani şimdi tabii ki öyle ifadeleri de var. Tabii ki kendi istatistikleri de var. Yani iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle gidilmediği, Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadığı şeklinde kendi istatistikleri de var. Yani daha önceki teknik direktörlerden kendisini daha başarılı gösteriyor
3: abi,
2: şu anda.
3: Abi bana sonuçla gelin. Sonuç ne?
2: Evet.
3: İstatistik bazen, o bu falan filan. Sonuç ne abi?
2: Bazen derler ya yani böyle halk dilinde Hatice'ye değil neticeye bakacaksın
3: aynen.
2: Derler.
3: 10 günde elendin.
2: Önemli aynen olan da öyle. Neticeydi 60, zaten.
4: 62 şut attık diyoruz ama.
3: Ya nerelerden? Ya nerelerden vurdun ya? Merih Demiral defanstan gelip vuruyor. Yani ne bileyim şey Arda vuruyor. Orta sahalardan vuruyor falan. O yüzden onlara sayılmaz. Kaleyi tutmuş kaç tane şutumuz var? 5.
4: Kesinlikle.
2: Evet.
3: Neyse gerilmeyelim sabah sabah.
2: Gerilmeyelim. O zaman son olarak bir hatırlatma. Bugün saat 23'te 2 tane maç var. Churacho fil dişi sahibi.
3: Kim?
2: Churacho değil mi bu?
3: Ne diyorsun? Öyle bir şey herhalde.
2: Peki Ekvador ve Almanya karşı karşıya gelecek. Bu iki maçta saat 23'te.
3: Süper.
2: O zaman çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
3: Görüşürüz.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
1: Tatil yolunda en iyisi fenomen.

0: dakikalar, hafta tam olarak 20 yıl öncesine, 2006 yılına dönmüştük. Bir Justin Timberlake'lesi, What Goes Around Comes Around sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. DJ Blight, Bebe Rexha ve David Guetta ikilisi, Wise ve Alan Walker ortaklığı, Helen, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Lady Gaga ve Doeci ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası'nda yarın sabah saat 5'te Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. FIFA Dünya Kupası E grubunda Curaçao ile Fil Dişi Sahili bugün karşı karşıya gelecek, maç saat 23'te. E grubunda Ekvador'la Almanya da karşı karşıya gelecek, o karşılaşma da saat 23'te. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampı başladı. Sarı lacivertli ekip 2 Temmuz tarihine kadar antrenman yapacak. A milli erkek voleybol takımı Polonya'nın ev sahipliğindeki Milletler Ligi ikinci etabında ikinci maçını bugün Polonya ile yapacak. Maç saat 21'de başlayacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarına katılan her sporcuya 10 bin dolar olimpik sporcu bursu vereceğini duyurdu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

yeni albümü Dirty Blonde için geri sayımda. Bir hayli heyecanlı. BB Rexy'den bahsediyorum. Bu albümünde birçok farklı isimle bir araya geldi. Ve tabii ki o isimlerden biri. Bugüne kadar birlikte defalarca hit single'a imza atan BB Rexy ve David Guetta bir kez daha bir arada Sad Girls'la Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müze. Bu kez Wise, Alan Walker ve Leon üçlüsüyle devam ediyoruz. Perşembe gününde Space Melody.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam. Radyo fenomeni.

0: fenomen bu yazda o bomba gibi.
1: Böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca da oldukça ara ara seyir hızı düşüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem 1. köprüye kadar hem de 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
5: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Radyo Fenomen.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17. Sırada Let Me Be var. Radyo Fenomen'desin.

0: mesaj neydi? WhatsApp'tan, Instagram'dan her yerden olabilir. Yaz bakalım, konuşalım. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? So Easy ile başlayacağım. Olivia Veen, ardından Endless Summer ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update devam ediyor. Sakın kaçırma. Geliyorlar.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz

0: Alice Summer seninle birlikteydi. Yaz enerjisini biraz hissedelim. Şimdi Dünya Kupası biliyorsun tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neler olmuş, ekip arkadaşlarım üzerine biraz konuşacaklar.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese sevgiler, selamlar. Ben Yalçın Alaca, sevgili Onur ve Eray'la beraberiz bugün. Ve Dünya Kupası özeli konuşacağız, yorumlayacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş
3: merhabalar.
2: Şimdi nereden başlayalım sevgili Onur?
3: Valla yani bu su molalarından başlayabiliriz. Evet. Su molaları bayağı bir olay çıkardı yani. İlk önce futbolcu sağlığı, havalar çok sıcak falan diye su molası veriyoruz diye bir açıklama vardı ama
2: evet.
3: Şimdi bakıldığı zaman baya baya reklam arası olmuş yani.
2: Çok reklam arası oldu.
3: Aynen, bu baya bir sıkıntı.
2: Saniyelik reklamlar hem de, yani baktığınız zaman da 2 dakika mı sürüyor?
4: Evet.
3: 2 dakika su molası. Aynen.
2: Yani şimdi bu su molası aslında geçen bir maçta bakmıştım 19 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Yani çok da ihtiyaç olur mu 19 derece sizce?
3: Yok canım.
2: Olmaz değil mi?
4: Hayır tabii.
2: Ama bu kural
3: 19 derece
2: için...
3: soğuk ya.
4: Gayet iyi bir hava.
2: Ama bu tabii ki bir kural olduğu için onu maalesef yapmak zorundalar. Eray, sana dönüyorum. Elimde istatistikler var Yalçın dedin. Neler bunlar, söyler misin bize?
4: Evet. Dün Haiti pasta 2 tane gol attı ve sadece turnuvada gol atamayan Panama ve Türkiye kaldı.
2: Bir harika. Haiti ile Türkiye'ydi. Şimdi Panama'yı da eklediler ama Haiti kurtardı kendisini.
4: Evet, o kurtardı kendisini.
3: Haiti elenmemiş miydi bu arada?
4: Haiti elendi.
2: Elendi aslında.
3: Bizden
2: ama
3: önce
2: gol attı.
3: Elenendi, değil mi?
4: Evet.
2: Gol attı. Şimdi tabii ki Amirli futbol takımı da dün Los Angeles'a hareket etti. Oradalar. Maçı orada oynayacağız.
3: Maça gidecekler mi? Emin misiniz yani? Los Angeles'a gittikten sonra belki bir surf murf yaparlar, evet. Şey yaparlar.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile maçımız yarın sabah 5'te sevgili arkadaşlar.
3: Evet ya.
2: Yani en azından tabii ki galibiyet istiyoruz ama bir gol umudumuz da olsun istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz yarınki maçla alakalı?
3: Yani çok tatlı bir gün olmayacak. Yani çok hevesini alamadık Dünya Kupası'nın. Yani buruk bir veda ediyoruz. Hı hı. İnşallah güzel bir maç olur en azından. Bir galibiyet alırız çünkü grubun favorisiydi Amerika.
2: Evet.
3: Biz programlara ilk başladığımızda da söylemiştim yani Amerika çok güçlü bir takım yani. Diğerlerini bilmiyorum ama Amerika şu an en güçlü takımla şu an oynuyoruz. Belki onlar da tabii yedekle de çıkabilirler. Hani artık garantiledikleri
2: belli
3: için.
2: Belli olmaz, evet.
3: Öyle
2: çok
3: bir şey de olabilir. O zaman belki bir gol atma şansımız olur.
4: Belki bir teselli galibiyeti iyi gelir.
2: İyi gelir. Peki zaten maç öncesi de bir basın toplantısı yaptılar. Montella da açıklamalarda bulundu. Soru geldi ona. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz diye. Asla istifa etmeyi düşünmüyorum.
3: Ben Türk'üm mü dedi.
2: Devam edeceğim dedi.
3: Ben sizden daha fazla Türk'üm mü dedi.
2: Yani şimdi tabii ki öyle ifadeleri de var. Tabii ki kendi istatistikleri de var. Yani iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle gidilmediği, Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadığı şeklinde kendi istatistikleri de var. Yani daha önceki teknik direktörlerden kendisini daha başarılı gösteriyor.
3: Abi,
2: şu anda.
3: Bana sonuçla gelin. Sonuç ne?
2: Evet.
3: İstatistik bazen, o bu falan filan. Sonuç ne abi?
2: Bazen derler ya yani böyle halk dilinde Hatice'ye değil neticeye bakacaksın
3: on
2: derler.
3: 10 günde elendin.
2: Önemli olan da neticeydi zaten.
4: 62 şut attık diyoruz ama.
3: Ya nerelerden? Ya nerelerden vurdun ya? Merih Demiral defanstan gelip geri vuruyor. Yani ne bileyim şey Arda vuruyor. Orta sahalardan vuruyor falan. O yüzden onlara sayılmaz. Kaleyi tutmuş kaç tane şutumuz var? 5.
4: Kesinlikle.
2: Evet.
3: Neyse, gerilmeyelim sabah sabah.
2: Gerilmeyelim. O zaman son olarak bir hatırlatma. Bugün saat 23'te 2 tane maç var. Churacho, fil dişi sahibi.
3: Kim?
2: Churacho değil mi bu?
3: Ne diyorsun? Öyle bir şey herhalde. Ben
2: peki, Ekvador ve Almanya karşı karşıya gelecek. Bu iki maçta saat 23'te.
3: Süper.
2: O zaman çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
3: Görüşürüz.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sana afiyet de.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Jolie ile Kıbrıs

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası'nda yarın sabah saat 5'te Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. FIFA Dünya Kupası E grubunda Curaçao ile Fil Dişi Sahili bugün karşı karşıya gelecek, maç saat 23'te. E grubunda Ekvador'la Almanya da karşı karşıya gelecek, o karşılaşma da saat 23'te. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampı başladı. Sarı lacivertli ekip 2 Temmuz tarihine kadar antrenman yapacak. Amili erkek voleybol takımı Polonya'nın ev sahipliğindeki Milletler Ligi ikinci etabında ikinci maçını bugün Polonya ile yapacak. Maç saat 21'de başlayacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarına katılan her sporcuya 10 bin dolar olimpik sporcu bursu vereceğini duyurdu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Radyo Fenomen.

0: sevgilinden aldığın en saçma mesaj neydi? Gelen en saçma mesaj. Yaz bakalım, ikinci saatteyiz. Sweet by Psycho gidiyor. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Bad Angel'la başlayacağım ardından. Fate of a Fella, Taylor Swift ve Say My Name gibi şarkı ve şarkıcılar Deniz Görkem'le Update'te Radyo Fenomen'de olacaklar.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili...

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Yenibosna İncirli, Çağlayan Zincirli Kuyu etkili. Aksi yönde Mecidiyeköy'de başlayan yoğunluk Beylikdüzü hattı boyunca da oldukça ara ara seyir hızı düşüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyrantepe yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem 1. köprüye kadar hem de 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: İyi finans. Günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi finans. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
0: Radyo Fenomen.
4: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

mesaj neydi demiştim? Şarjın mı bitti yine diye bir mesaj gelmiş. Evet, bitti ve şu an bunu görüyorum ve de sana yazmıyorum diye cevap bekliyormuş. Bir tane daha, beğendiğin kişi kim diye en son mesajı buydu diyor. Instagram'da biri mi beğendin sen bakayım? Umarım günün güzel geçiyordur. Boom Buddy ile başlayacağım. Shaggy Aiken, ardından Gypsy, Shakira ve Runway, Lady Gaga gibi şarkılarla devam edeceğiz. En sevdiğin şarkılarla Update devam ediyor.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo fenomen. Maximum hit music. Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

radyo fenomenleri. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'li saatler 19. Let me be sende. Radyo Fenomen'desin.

0: Blackpink in your area.
1: Görkem'le Update'de Jump Blackpink ardından Yesterday müziğin fenomenleriyle devam edecek. Günün ilişkiler sorusunda soracağım son saatteyiz.

0: aldığın en saçma mesaj neydi? Deniz Görkem'le update'te bugün bunu konuşuyoruz. Son saatteyiz. Instagram'dan yaz bakalım neler gelmeye devam edecek. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Gun. David Guetta, Teddy Swims, Ardından ise Run This Town burada olacak. Jay-Z ve Rihanna bayağıdır yan yana, yine gelsin istediğim ikili.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj oto
5: ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Birlikte Run This Town, Jay-Z, Rihanna ardından devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda neler oluyor? Ekip arkadaşım biraz anlatsın bakalım neler varmış.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese sevgiler, selamlar. Ben Yalçın Alaca, sevgili Onur ve Eray'la beraberiz bugün. Ve Dünya Kupası özeli konuşacağız, yorumlayacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş
3: merhabalar.
2: Şimdi nereden başlayalım sevgili Onur?
3: Valla yani bu su molalarından başlayabiliriz. Evet. Su molaları bayağı bir olay çıkardı yani. İlk önce futbolcu sağlığı, havalar çok sıcak falan diye su molası veriyoruz diye bir açıklama vardı ama
2: evet.
3: Şimdi bakıldığı zaman baya baya reklam arası olmuş yani.
2: Çok reklam arası oldu.
3: Aynen, bu baya bir sıkıntı.
2: Saniyelik reklamlar hem de, yani baktığınız zaman da 2 dakika mı sürüyor?
4: Evet.
3: 2 dakika molası. Aynen.
2: Yani şimdi bu su molası aslında geçen bir maçta bakmıştım 19 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Yani çok da ihtiyaç olur mu 19 derece sizce?
3: Yok canım.
2: Olmaz değil mi?
4: Hayır tabii.
2: Ama bu kural
3: 19 derece
2: için...
3: soğuk ya.
4: Gayet iyi bir hava.
2: Ama bu tabii ki bir kural olduğu için onu maalesef yapmak zorundalar. Eray, sana dönüyorum. Elimde istatistikler var Yalçın dedin. Neler bunlar, söyler misin bize?
4: Evet. Dün Haiti pasta 2 tane gol attı ve sadece turnuvada gol atamayan Panama ve Türkiye kaldı.
2: Bir harika. Haiti ile Türkiye'ydi. Şimdi Panama'yı da eklediler ama Haiti kurtardı kendisini.
4: Evet, o kurtardı kendisini.
3: Haiti elenmemiş miydi bu arada?
4: Haiti elendi.
2: Elendi aslında, evet. Ama gol attı.
3: Bizden önce elendi değil mi?
4: Evet.
2: Gol attı. Şimdi tabii ki Amirli futbol takımı da dün Los Angeles'a hareket etti. Oradalar. Maçı orada oynayacağız.
3: Maça gidecekler mi? Emin misiniz yani? Los Angeles'a gittikten sonra belki bir surf murf yaparlar, evet. Şey yaparlar.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile maçımız yarın sabah 5'te sevgili arkadaşlar.
3: Evet ya.
2: Yani en azından tabii ki galibiyet istiyoruz ama bir gol umudumuz da olsun istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz yarınki maçla alakalı?
3: Yani çok tatlı bir gün olmayacak. Yani çok hevesini alamadık Dünya Kupası'nın. Yani buruk bir veda ediyoruz. Hı hı. İnşallah güzel bir maç olur en azından. Bir galibiyet alırız çünkü grubun favorisiydi Amerika.
2: Evet.
3: Biz programdan ilk başladığımızda da söylemiştim yani Amerika çok güçlü bir takım yani. Diğerlerini bilmiyorum ama Amerika şu an en güçlü takımla şu an oynuyoruz. Belki onlar da tabii yedekle de çıkabilirler. Hani artık garantiledikleri
2: belli
3: için.
2: Belli olmaz, evet.
3: Öyle
2: çok
3: bir şey
2: doğru
3: de olabilir. O zaman belki bir gol atma şansımız olur.
4: Belki bir teselli galibiyeti iyi gelir.
2: İyi gelir. Peki zaten maç öncesi de bir basın toplantısı yaptılar. Montella da açıklamalarda bulundu. Soru geldi ona. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz diye. Asla istifa etmeyi düşünmüyorum.
3: Ben Türk'üm mü dedi.
2: Devam edeceğim dedi.
3: ben sizden daha fazla Türk'üm mü dedi.
2: Yani şimdi tabii ki öyle ifadeleri de var. Tabii ki kendi istatistikleri de var. Yani iki kez arka arkaya aynı teknik direktörle gidilmediği, Avrupa Şampiyonası'nda hiç olmadığı şeklinde kendi istatistikleri de var. Yani daha önceki teknik direktörlerden kendisini daha başarılı gösteriyor
3: abi,
2: şu anda.
3: Bana sonuçla gelin. Sonuç ne?
2: Evet.
3: İstatistik bazen, o bu falan filan. Sonuç ne abi?
2: Bazen derler ya yani böyle halk dilinde Hatice'ye değil neticeye bakacaksın derler.
3: 10 günde elendin.
2: Önemli aynen olan da öyle. Neticeydi 60, zaten.
4: 62 şut attık diyoruz ama.
3: Ya nerelerden? Ya nerelerden vurdun ya? Merih Demiral defanstan gelip vuruyor. Yani ne bileyim şey Arda vuruyor. Orta sahalardan vuruyor falan. O yüzden onlara sayılmaz. Kaleyi tutmuş kaç tane şutumuz var? 5.
4: Kesinlikle.
2: Evet.
3: Neyse, gerilmeyelim sabah sabah.
2: Gerilmeyelim. O zaman son olarak bir hatırlatma. Bugün saat 23'te 2 tane maç var. Churacho, fil dişi sahibi.
3: Kim?
2: Churacho değil mi bu?
3: Ne diyorsun? Öyle bir şey öğrenmedim.
2: Peki, Ekvador ve Almanya karşı karşıya gelecek bu iki maçta saat 23'te.
3: Süper.
2: O zaman çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
3: Görüşürüz.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.

0: saçma mesaj, en son mesaj neydi demiştim. Sadece canım sıkıldı diye yazıyorum, cevap vermek zorunda değilsin demiş sevgilisine. Ya bu kadar samimi bir aşk hepimiz arıyoruz değil mi? Kendi içinizden evet deyin. Hadi kafanızı sallayın araba kullanırken. Umarım günün güzel geçiyor. Müziğin fenomenleriyle birazdan Ordinary burada olacak. Alex Warren. Ardından Bad Guy Billie Eilish ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update radyo fenomeninde devam edecek.
1: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

Bankası. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen!

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası'nda yarın sabah saat 5'te Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. FIFA Dünya Kupası E grubunda Curaçao ile Fil Dişi Sahili bugün karşı karşıya gelecek, maç saat 23'te. E grubunda Ekvador'la Almanya da karşı karşıya gelecek, o karşılaşma da saat 23'te. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampı başladı. Sarı lacivertli ekip 2 Temmuz tarihine kadar antrenman yapacak. A milli erkek voleybol takımı Polonya'nın ev sahipliğindeki Milletler Ligi ikinci etabında ikinci maçını bugün Polonya ile yapacak. Maç saat 21'de başlayacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi olimpiyat oyunlarına katılan her sporcuya 10 bin dolar olimpik sporcu bursu vereceğini duyurdu.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish ve Guy ardından Mid Chico, DJ Goya senle birlikte Maximum Hit Müzik'te. Müziğin fenomenleriyle seni seviyorum dinleyici. Bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte buluşacağız. Unutma, radyo fenomendesin.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Favori şarkılarınla dolu yeni bir saat.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
3: Media Markt.